0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

Opet.com.tr'de vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugün

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bu hafta sonundan da herkese sevgiler, selamlar. Temmuz ayının ilk hafta sonu ve ilk top 10 listesinde her zaman olduğu gibi beraberiz. Saat 13'te cumartesi pazar günleri İstanbul FM'de başlayan program top 10 listesi ve Yalçın Alıca mikrofon başında. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu hafta top 10 listesine baktığımız zaman bir hayli hareketlilik var. İnişler, çıkışlar, yeni girişler var sevgili dinleyiciler. Ve bunların hepsini tabii ki ilerleyen dakikalarda hep beraber dinleyeceğiz ve göreceğiz. Tam bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Bu hafta top 10 listesinde zirvedeki ismi, şarkıyı merak ediyorsanız sadece ama sadece İstanbul FM frekanslarında kalmanız yeterli. Muazzam bir Türkiye'nin en iyi 10 şarkısı top 10 listesi başlıyor. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki ve keyfinize keyif katan 10 şarkıyla başlıyoruz ve bu hafta top 10 listesinin 10 numarasına baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz. Bir Tarkan şarkısı ama yorumcusu Rain Man. Sen Var Ya isimli şarkısıyla geçtiğimiz hafta servis edilmişti şarkı ve bir hafta boyunca da epey bir beğeni topladı. Sizlerden de oy aldı ve böylelikle de İstanbul FM top 10 listesine bu hafta 10 numaradan giriş yapmayı hak etti. Rain Man ve Sen Var Ya bu hafta 10 numarayla merhaba diyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerliyoruz. Sıcak bir Temmuz hafta sonu ama tabii ki keyfinize keyif katan şarkılar var. Top 10 listesinde radyosunu yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Devam eden program Top 10 listesi ve 10 numarada Rain Man Sen Var Ya isimli şarkısıyla listemize başladık. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu haftanın 9 numarasına da baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz. İddialı bir giriş diyebiliriz aslında. Berkay, Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan giriş yapıyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde beraberliğimiz sürüyor ve geldik bu haftanın 8 numarasına. Yalnız bu haftanın 8 numarasını dinlemeden önce tabii ki hatırlatmalarımızı yapalım. Biliyorsunuz sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabilirsiniz oylarınızla. Bunu nasıl yaparsınız? WhatsApp'tan mesaj göndererek 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı oy olarak göndermiş oluyorsunuz. Ve tabii ki sizin oylarınızla çok etki ediyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan şarkıları ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralamaya devam ediyoruz Top 10 listesinde. Ve geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada Sıla var, düşüşte. Geçen hafta kendisini 6 numarada dinlemiştik ve Hayran şarkısıyla 2 basamaklık gerileme kaydederek bu hafta İstanbul FM Top 10 listesini 8 numarada kapatıyor. 8 numara. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz ve geliyoruz listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman aslında haftanın en kötü düşüş sergileyen ismiyle devam edeceğiz birazdan. Neden? Çünkü geçen hafta kendisini 4 numarada dinlemiştik. Bu hafta 3 basamaklık bir gerileme kaydetti. Derya Uludağ'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Hani isimli şarkısıyla bir zamanlar Top 10 listesinde zirvedeydi. Ancak sonrasında çok fazla tutunamadı ve düşüş sergilemeye devam etti. Bu hafta da o düşüşünü sergiledi. Yalnız şarkıyı dinlemeden önce Derya Ulu hayranları için de bir konser haberi vereyim. Hemen söylüyorum, İstanbul'da Cemil Topuzlu açık havada, yani Harbiye'de 6 Temmuz saat 21'de pazartesi günü dinleme şansına sahipsiniz dedikten sonra hani şarkısıyla Derya Ulu bu hafta listemizde 7 numarada.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu ve Top 10 listesinde inişler, çıkışlar, yeni girişler devam ediyoruz tabii ki. Bir taraftan düşüşleri dinlerken başka taraftan da çıkışlarını sergileyen isimler var. Onlardan biriyle devam edeceğiz şimdi listemize. Geçen hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini ve şarkısı beğeni toplamaya da devam ediyor. Sizlerden de oy alıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli şarkısıyla bu hafta 2 basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 6 numarada kapattı.

0: ediyor.
1: Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Zirveye doğru ilerliyoruz. Ancak geldik listemizin tam ortasına. Bu hafta 5 numarada hangi şarkı var, şarkıcı var? Birazdan onu hep beraber dinleyeceğiz. Ama her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. Sen Var Ya isimli şarkısıyla Rain Man. 10 numara.

Ve geldik listemizin 5 numarasına. Listemizin tam ortasındayız. Yarıladık sevgili dinleyiciler. Ve zirveye de az bir zaman kaldı. Bakalım bu hafta top 10 listesinde zirvedeki şarkı hangisi? Ve bu haftanın 5 numarasına baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu'yu görüyoruz. Aşk Dansı isimli şarkısıyla geçen haftaki yeriyle bu hafta aynı ve top 10 listesinde 5 numarada. 5 numara.

0: Patron devam ediyor.
1: Top 10 listesindeyiz, devam ediyoruz. Temmuz ayının ilk hafta sonu ve tabii ki ilk top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Evet, sıcak ama Temmuz ayındayız, yaz ayındayız, normal diyerek top 10 listesine devam edelim. Geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman aslında geçen hafta ilk 3'e girmeyi başarmışlardı. Zirveyi zorlar mı? Zirvenin sahibi olabilir.

düşündük, yorumladık ancak maalesef olamadılar. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydettiler. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden bahsediyorum sevgili dinleyiciler. İncir Ağacı isimli şarkılarıyla geçen hafta 3 numaraya kadar yükseldiler. Ancak bu hafta bir basamaklık gerilemeyle haftayı 4 numarada kapatıyorlar. 4 numara. 4 numara.

0: İstanbul FM'de Top 10 listesinde ilk 3'teyiz. İlk 3'te rekabet yine yüksek ve bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman zirveyi epey bir zorlayacak bir ismi görüyoruz. Çünkü haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi oldu. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da Beşiktaş stadında muazzam bir konser verdi ve bu konserin etkisi de İstanbul FM Top 10 listesine sirayet etti diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlemiştik kendisini. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da 3 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi ve şarkısı oldu. Haftayı da 3 numarada kapatıyor.
1: 3 numara. 3 numara.

0: burası.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesi devam ederken zirveye de çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra bu haftanın zirvesindeki şarkıyı ve ismi hep birlikte göreceğiz ve dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Peki 2 numarayla devam ediyoruz. Bu hafta zirvenin ortağına baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan bir ismi görüyoruz. Geçen hafta zirve ortağıydı, bu hafta da aynı şekilde devam ediyor. Mebrure Değilim isimli şarkısıyla geçen haftaki yerini korudu ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada 2 numaradan zirveye ortak olarak devam ediyor.
0: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıya. Ama zirvedeki şarkıyı ve şarkıcıyı öğrenmeden önce, dinlemeden önce ne yapıyoruz? Geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca şöyle bir hatırlayacağız. Bu hafta 5 numarada geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu vardı. Şarkısı Aşk Dansı.
0: 5 numara. 5 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp girse de.
1: 4 numarada geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerileme kaydeden Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisini dinledik. Şarkıları İncir Ağacı.

0: Ve bu hafta listemizin en iyi çıkış sergileyen ismi Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla 3 numaradan zirveye el salladı.
1: 3 numara. 3 numara.
0: Listemizin 2 numarasına baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan Mebrure'yi gördük. Şarkısı değilim.

0: Ve geldik bu haftanın bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu haftada geçen hafta olduğu gibi, bir önceki hafta olduğu gibi değişmiyor. Üçüncü hafta zirvesindeki yerini koruyor. Mabel Matiz'den bahsediyorum. Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla ve sizlerden gelen oylarla da geçen haftaki yerini koruyarak bu haftada İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki yerini devam ettiriyor. Şarkıyı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. 25 Temmuz'da da Harbiye'de olacak İstanbul'da ve bu güzel şarkılarını orada canlı canlı dinleyebileceksiniz. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bir numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
1: Bir numara.

İstanbul FM'de Top 10 listesinde veda zamanı geldi çattı. Çok teşekkürler her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi. Sizler de bizlere zaman ayırdınız, bizimle birlikte oldunuz, dinlediniz. Teşekkür ediyoruz ve hatırlatmalarımızı yapalım. Sizler her zaman olduğu gibi Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabilirsiniz oylarınızla. Bunun için WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da 0544-886-1886'ya gönderin sevgili dinleyiciler. Tabii ki Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz ya da mobil uygulamamız var İstanbul FM'in. Oradan da takip etme şansına sahipsiniz. Mobil uygulamayı indirmeyenler cep telefonlarına indirirlerse, hani siz neredeyseniz biz oradayız tabiri caizse, yanınızdayız diyebiliriz. Ve Instagram'dan da İstanbul FM'i takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada da aktif durumdayız ve her şeyden haberdar olmak için de Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın. İstanbul FM Top 10.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada.

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: Arası.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşmaz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.